0: Sefe Şef ne pay?
1: Radyo Klubu Dudağ.
2: www.radyoklubdudağ.pt www.radyoklubdudağ.pt